0: yerde sediyor. Mesediyor kakabını sapa jora çapa tunyala minyutu. Sapa kdika yupitra kabar. Kırtawa ngel kami.
1: Ahala dulu.
2: Yalah dulu.
0: Lagu ngel.